ciğer dikha, pokran dikha. Miss World dikhi, World Cup dikha. Chandrayaan dikha.